0: 1.15 Dinamo Stadion'dan.
1: Radio Çeneburi sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
0: İsrat çuenia.

0: Cam sula başlara komu çiti.
1: Cam sula, cam sula.
0: Mindor smoko piyoriya.
1: Cam sula, cam sula.
0: Haslas lekuri moçik adili.
1: Cam sula, cam sula.
0: Karkaşişi